Acil, acil mesajları. Bizden geçti sevdam, bizden geçti sevdam. Acil, acil mesajları.